0: Maşallah, maşallah.
1: So gete gete
0: sambhal gaya.
1: Maşallah.
0: Maşallah.